tada tariya ping ye paku ka hala anya nyang tini ane bir bir di yerlinga kunama anya ga kang langam berme kang lang ba berme ga kang langam anya kang lang ba yer ku takula